0: Anladım. Tabii ben daha sonra İngilizce okuyordum ya tabii.
1: Evet.